0: Kaldır. Kaldır. Mari, izat mı bunlar ağrı? Bu nasıl son?
1: E kaldın!
2: Muttar!
0: Çoğal kaldın ben ne bolin?
2: Kim o?
0: Vah! Bandipur bağlı bir anahar asan gari. Vah kaka kaka zamra natsini arı oyle. Kei bhan na akku yiyan.
2: Dapri kaun dey, dere kaam kolu varın chen?
0: E ghar kaam tık oyle in dey dey na. İnce amay?
2: Puru puru puru pari re inca natsna gavna bani si.
0: Abo gavun ki izet rahim yani ki tini ne hov? Bihanahar akku bela jishkino karcha ke? Sadai budi panne bhar bha.
2: Ja ja he nats ga. Ki bokeri ne ko yo?
0: Kei bihanahar lai khauna bhale bokar lera aachu. Aun yai jasir bhai. Man ghar gwar chitika parera. Ui! Arang chini.